0: Lo can...
1: Yalla yalla yalla.
0: Yalla yalla yalla. Hayırlısı, hayırlısı.